Doctor Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Tochin in Mets. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In Tlimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepant.